0: heaven. Ewana yepe, ewana yebeko, ewana yebetina. Heaven.
1: Medido Prophet Francis Martin. Nyabretim. Na ushebre besisa. Nyabretim.